pegele. Akufundisa okuningi, akubonisa okuningi, cala mina unita. Ngo-half past eight ekuseni siyashiya isigubhu esiqondile. Mawungathi unenkinga sibe siya.